kin bula adan dalen kin kono wataro chingia kumalen kin bula nyu guzuduro chingia kumalen kin bula ari amodi.

okuyayım bir kere. Uzamandır demada bakere. Abacan adır de biyetler adır. Dole ne yaradır beru hayır. Dole ne yaradır beru hayır.